Radohlak, Radohlak. Oyun, stoktu şimdi onun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeling, look feeling.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılın sınıf. Kemi firin, halık firin. Sevi.